kurutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışım? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma. Yar başıma.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.

0: mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
13: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
12: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
13: Telefon 0540 014 çift 033.
14: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık nokta com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdem ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvan

0: hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin-Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: bizde. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224

0: 17 Barış Otocam.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Haberler. Adalet Bakanı Akın Gürlek takip edilen davalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmadaki gelişmelere de değinen Gürlek, önemli ilerlemelerin sağlandığını ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şimşek, 2027 enflasyon tahminindeki değişikliğin para politikasını gevşetme amacı taşımadığını belirterek fiyat istikrarı hedefinin sürdüğünü söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminat kararı verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında yakalanan 7'si İran uyruklu toplam 19 şüphelinin tamamı tutuklandı. Göçmen politikalarını sıkılaştıran İsveç hükümeti, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen ve gönüllü olarak ülkeyi terk etmeyi kabul eden göçmenlere 37 bin dolar ödeme yapmaya başladı. Ülkede şu ana kadar yalnızca 171 kişinin bu parayı alarak ayrılmayı kabul ettiği aktarıldı. Mersin'de yeni eğitim dönemi öncesinde okul güvenliği ve eğitim hazırlıkları gündeme alındı. Vali Atilla Toros'un başkanlık ettiği toplantıda okullarda huzurlu bir ortam oluşturulması için atılacak adımlar görüşüldü. Güvenlik konusunda kamu kurumlarının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mezitli'de altyapı çalışmaları sonrası yıpranan güzergahlarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde yürütülen sıcak asfalt ve sathi kaplama uygulamalarıyla toplam 11,5 kilometrelik yol yeniden düzenlendi. Mersin'de Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi 7. yılına ulaştı. Kırsal bölgelerde hayvancılığı güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında yıl sonuna kadar 420 yetiştiriciye 10.500 küçükbaş hayvanla 1.680 ton yem desteği sağlanması planlanıyor. Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı ile Almanya'nın Oberhausen kentinde 15 günlük programa katıldı. Farklı ülkelerden gençlerle buluşan öğrenciler kültürel etkinliklerle yeni deneyimler edinirken yabancı dil becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

0: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için Berdan Irmağı'na giren 17 yaşındaki Efe Akar boğuldu. Akar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaklaşık 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı. Süper Amatör Lig ekiplerinden Mersin Kartal Yurdu yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Mersin temsilcisi yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında Bekir Yücedağ'ı transfer etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Seçil Kavuçuk Mersin basketbol kadrosuna Rojin Kardaş'ı dahil etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

izledikleri saçma sapan dizilerden uzak, hayatın gerçekleriyle yüzleşen ve hayatın gerçekleriyle ilgili bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak anne ve babaların görevidir. Lütfen çocuklarınıza hem merhametli olmayı öğretin, hem de saygılı olmayı öğretin. Saygısızlık yaptığı noktada işte kendini bulduğu noktadır diye geçiştirmeyiniz. Saygısızlık saygısızlıktır. Yani şunu öneriyoruz aslında anne ve babalara, ya sizin zamanınızdaki sizin yetiştirme tarzınıza şöyle bir göz atarsanız zaten çocuğunuzu nasıl yetiştirmenizle ilgili bir fikir sahibi olursunuz diyelim. Büyüklerine karşı hani hazır cevap olması, bunun kendini keşfediyor olması veya işte bak kendine özgüveni oluyor değil. Bunun adı saygısızlık. Yani kabaca verilen cevaplar, işte saygısızca yapılan hareketlerin tamamına saygısızlık denir. Yani bunun ay çocuğum kendini bulmaya çalışıyor, işte kendine güveni artıyor gibi söylemlerle kendinizi kandırmayın. Yani siz böyle yetişmediniz. Sizin böyle yetişmediğiniz bir süreçte çocuğunuzun bu şekilde yetiştirilmesini de sağlayamazsınız. Bu önemli bir nokta. Her anne baba doğurduğu çocuğunu iyi bir nefer olarak hayata sunmaya gayret göstermelidir. Ve bunun öncelikli vazifesi olduğunu unutmaması lazım. Bunu bir kere daha hatırlatalım sevgili izleyicilerimiz. Dediğim gibi merhamet duygusunu mutlaka çocuklarımıza aşılamamız lazım. Merhamet duygusu yoksa her şeyi yapma olasılığı çoktur. Nitekim geçmişte eğitim camiamızda yaşanan birçok olumsuzluklar oldu. Hiç istenmeyen

katliamlarda yaşandı, işte o tarz durumlar yaşandı. Bunlar inşallah bu sezon, bu dönem yaşanmaz. Çünkü bunun için bir dizi önlemler alındı, tedbirler alındı. Güvenlik konusunda çok sıkı bir tedbir alındı. Bunlar önemli tabii ki. Lütfen kuralların, okulların aldığı kurallara veliler riayet etsin. Çünkü bizde hep şu vardır. Hep böyle bir itiraz etme sürecimiz vardır. Hep bir muhalif olma durumumuz vardır ya. Ya benim çocuğumun özgürlüğünü gerekirse kısıtlanacak. Neden kısıtlanacak? Çünkü hayatın düzenini sağlamamız lazım. Yani her alanda, her platformda o düzen ve kriterler içerisinde olduğumuz müddetçe zaten bir sıkıntı yaşanmaz. Dün gördük, izledik. Ev sahibi kiracı arasında yaşanan bir anlaşmazlık ölümle sonuçlandı. Katliamla sonuçlandı. Yani artık bizim diyalog yolunu tercih etmemiz, şiddetten uzak durmamız gerekir ve bu yüzden çocuklarımızı böyle yetiştirmemiz lazım. Şiddetten uzak, merhamet duygusu yüksek çocuklar yetiştirmemiz lazım ki örnek bireyler olsunlar, gittikleri ortamlarda sağlıklı bir yaşam kalitesi hazırlasınlar ve yaşasınlar diye. Evet, dün sevgili izleyicilerimiz, bir kiracı ev sahibi ilişkileri çerçevesinde bir katliam yaşandı aslında. Yani kiracının ev sahibini karısıyla birlikte öldürmesi, etrafa kurşun sıkması, polislere dahi kurşun sıkması, ya bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Yaşadığınız problem ne olursa olsun, nasıl bir sorun yaşıyorsanız yaşayın ama bunun çözümü siz değilsinizdir. Bunun çözümü adli mercilerdir. Yani gidersiniz, şikayette bulunursunuz, gereği yapılır. Herkes kendi adaletini oluşturmaya çalışırsa, herkes kendince bir yöntem bulmaya çalışırsa, işte birlerde o etrafa kurşun saçan, iki insanı hayattan alan arkadaşı, şu arkadaşı, katili konuşuyor. Katil diyebiliyoruz. Neden? Çünkü olay sabit. Yani öldürdüğü kişiler ortada. Kimin öldürdüğü ortada. Bu yüzden hani zanlı demek, vay işte iddiaya göre demek doğru değil. Her şey apaçık ortada. Şimdi herkes şunu konuşuyor. Özel hareket polislerinin o zanlıyı, o katili

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
2: Polise ateş ediyor.
3: Türkiye'de olsa bu yapılır ve kimse de bunu soruşturmaz yani. Maazallah bizde aynı şey olsaydı, özel harekatçılarımız o katili alnının ortasından vursaydı burada kıyametler kopartacaktı bir takım medya kuruluşları, değil mi? İşte katil polis şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle alınabilirdi, neden sağ teslim alınmadı gibi söylemler yapacaklardı. Bak Amerika'da gördük, üzerine sadece kılıçla geliyor, polisin üzerine kılıçla geliyor. Yani orada normalde ne yapması lazım? Ayağına sıkması lazım. Direkt delik deşik ettiler adamı. Ve kimse de kalkıp polise niçin vurdun, niçin böyle parçaladın diye hesap sormadı. Ne medyası, ne insanları. Çünkü bir tehlike var. Biz ne yapıyoruz? Biz ikna etmeye çalışıyoruz. İşte orada sağ yakalamaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe kurşunla vurmamaya çalışıyoruz. Bir şekilde ikna ederek onu tutuklama yoluna gidiyoruz. Ya o yüzden hani bunları ayırt etmek lazım. Neymiş efendim? Sürüye götürülmüş. Allah Allah. Sırtında mı taşıyacaktı polisimiz bir de katili? Ya bunları geçmemiz lazım. Bunları aşmamız lazım artık. Ya zaten o yüzden birçok sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Devlet gereğini yaptı. Yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Nitekim Sayın Bakan da biliyorsunuz, Adalet Bakanı da açıklamalar yapmıştı dün. Birçok konuyla ilgili, birçok dosyayla ilgili raf neredeyse yapılmamış, neredeyse üstü kapatılmaya çalışılan şüpheli ölümlerle ilgili en son biliyorsunuz MİT personeli Kozinoğlu ile ilgili dava da açıldı. Yine biliyorsunuz geçmişe dönük birçok kapanmış, rafa kaldırılmış dosyalar geri çekildi. Hiçbir şey muallakta kalmayacak, hiçbir şey soru işareti olarak kalmayacak. Her dosya mutlaka bir sonuca bağlanacak diye açıklamalar yaptı. Bu konuda insanların adalete olan güveni arttı. İnsanların evet gerçekten bu ülkede adalet tecelli ediyor, geç de olsa tecelli ediyor ama mümkün mertebe geç tecelli etmemesi. Biliyorsunuz bu konuda da yeni oluşturulan bir hat var, 135, Alo 135. Şimdi 2 yılın üzerinde ve 3 yılın üzerinde olan dosyalarda, davalarda hem soruşturma safhasında hem dava dosyasında artık şunu sorgulayabiliyor vatandaşlar. Açıp da kardeşim benim dosyam neden sonuçlanmıyor? Nedir? Dosyamın akıbeti nedir? Dosyamın durumu nedir diye sorgulamaya başlayabiliyor artık. Bu nedenle sevgili izleyicilerimiz, bunlar önemli gelişmeler. Adalette adaletin erken tecelli etmesi adına önemli gelişmelerdir. Uzayan davalarla ilgili Sayın Bakan dedi ki hakimini çağıracağız diye. Hayırdır diyeceğiz. Niye uzadı? Neyde karar veremedin? Nerede kafan karıştı? Bunu sorgulayacağız artık dedi. Yani bir şekilde bağlayacak konuyu. Bağladığı konuyu da vatandaş sorguladığı zaman biz bunu araştıracağız. Haklı bir şekilde mi bağlamış hakim, yoksa taraf mı olmuş hakim? Bunu da ayırt edeceğiz, bunu da sorgulayacağız dedi. Ya çok şeffaf bir savunma, adalet ve yargılama mekanizması hayata geçiyor. Bunlar önemli gelişmeler. Bu nedenledir ki insanların uyuşmazlıklarını adaletle çözmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Herkes kendi adaletini oluşturmaya kalkarsa büyük sıkıntı yaşarız. Çoğu zaman uyardık işte ekranlarda mafyalaşmalar, normal hayatta da mafyalaşmalar, mafyaların işte sosyal medyada racon kesen konuşmaları, yürüyüşleri, videoları, korku salmaları gibi videoların paylaşılmamalı demiştik. Bunlar bakın şimdi yavaş yavaş hemen bunların üzerine de gidilmeye başlandı. İşte şatafatlı hayat, lüks hayatlarını gözümüze soka soka yaşamaya çalışanlara sorgulamalar yapı. Gel bakalım bunun kaynağını göster bize. Nereden elde ettin bu kadar parayı? Nerelere harcadın? Nasıl kazandın? Sorusu sorulmaya başlıyor. Yani bunlar önemli gelişmeler, önemli adımlar. Bunların

atılıyor olması biraz daha hepimizi güvende olmamızı hissettiriyor. Bundan dolayı da atılan tüm adımları tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlara, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra insanlar uyuşmazlıklarını adalet mercilerince aramaya çalışırlar ve usulsüzlük olmadan, haksızlık olmadan, ölümler olmadan sonuca varılır diyelim. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz ve gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım neler var, hangi haberler ilk sayfalara yansımış, sizlerle paylaşalım. İlk gazetemiz akşam: İstanbul'da 10 bin liraya kiralık ev. Pilot uygulaması İstanbul'da başlayacak ve ardından tüm Türkiye'ye

0: kesim korunacak diyor sevgili izleyicilerimiz. Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da toplam 15 bin konut kiralanacak. Kiralık konutlar Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 4 grupta yer alacak. Evler 3 yıllık kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri belirlenecek. En az 1 yıl İstanbul'da ikamet şartı olacak. Başvuran veya eşi üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmayacak diyor sevgili izleyicilerimiz. Bu kurallar, kaideler içerisinde bundan faydalanabilmek adına. Tabii 1 artı 1 10 bin lira. 2 artı 1 sanırım 15 bin liraydı. 3 artı 1 18 bin ve 4 artı 1 vardı sanırım 18 bin. Yani en yüksek rakam 18 bin lira kiralıkta. Bunlar önemli. Bu gelişmeler inşallah diğer ev sahiplerine de örnek olur. Onlar da kira fiyatlarını düşerler. En azından kirada oturan vatandaşlarımız bu durumdan sebep. Efendim? Bu TOKİ'nin rakamları mı gerçek dışı? Ama işte amaç da o ya. Şimdi İstanbul'da mesela 1 artı 1 bir evin ortalama kirası 25-30 bin lira. Bak burada 10 bin lira diyor. Ezel'de diyor ki çok hani anormal bir durum diyor. İşte anormal olmasının nedeni de bu Ezel'cim. Yani bu konutların devreye girmesinin nedeni de işte o astronomik rakamlardaki fahiş fiyat uygulamasının düşürülmesi amaçlanıyor. Bak kardeşim biz de madem öyle ev sahibisin, biz sana zaman tanıdık, mühlet tanıdık, fırsat verdik ama sen hala fahiş fiyat uyguluyorsun. Biz de bunun karşılığında ne yapıyoruz? Devlet olma gereği vatandaşlarımızı koruma altına alıyoruz ve onların barınma noktasında daha ucuz konutlara yönlendireceğiz deyip işte o senin dediğin büyük rakamların düşmesini sağlamaya yarayacak. İlk pilot bölge İstanbul, sonrasında diğer illere yayılacak. Önemli bir gelişme tabii ki bu. Zaten fiyat rakamların bu kadar düşük seçilmesinin nedeni de halkın alım gücü ve aldığı ücretler düşünülerek yapılmış anladığım kadarıyla önemli bir gelişme. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak üzere. Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçel TV ve Sun TV seyircilerimize ve radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim ve mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara bir bakalım. Şimdi tabii hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmişti. İkili arasında Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirilmişti. Bu görüşmenin siyasetteki yankıları hala devam ediyor. Bu görüşme sonrasında Mansur Yavaş yapmış olduğu açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Ankara'nın metro projeleri, kendi süreçleri ve belediyedeki çalışmalar, belediyenin ihtiyacı olan krediyle ilgili süreçler, fuar alanı, Ankara'nın fuar alanı gibi önemli yatırımları konuştuklarını dile getirmişti. Ve Mansur Yavaş parti değiştireceği ve bu parti değişikliğinin ön adımı olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, ki kendileri aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı, bu nedenle bir görüşme yaptığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti Mansur Yavaş. Ve Mansur Yavaş CHP ile yeni parti arasındaki ayrışmada mevcut konumumu korumaya devam edeceğim dedi. Şimdi tabii CHP ve yeni parti tabanındaki karşılıklı öfke ve kırgınlığa da konuşmasında işaret eden Mansur Yavaş, taraf seçmek yerine gerilimi azaltarak konuşma kanallarını açık tutmak istiyorum dedi ve bu yaklaşımın iki partinin genel merkezinde rahatsızlık yaratması halinde ise gereğini yapmaktan asla çekinmeyeceğini ifade etti Mansur Yavaş. Tabii Mansur Yavaş, benim bu yaklaşımım iki partinin genel merkezinde eğer bir rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem. İşte Mansur Yavaş'ın bu sözü yorumlandı, çok kez yorumlandı, çok kişi ve çok siyasi çevre tarafından yorumlandı. Ne demek istedi Mansur Yavaş? Yani CHP'den de istifa edebilirim, yeni partiye de katılmayabilirim, yeni partiye de sırtımı dönebilirim, CHP'ye de sırtımı dönebilirim ve ben bir siyasetçiyim, kendime yeni bir yol kurabilirim veya yeni bir partiye geçebilirim şeklinde mi

imalarda bulundu acaba Mansur Yavaş şeklinde yorumlar. Bu konunun, bu cümlelerin, bu ifadenin açılımıyla birçok siyasi kesim farklı yorumlarda hala bulunuyorlar. Şimdi durum bu şekilde. Mansur Yavaş'ın tabii Cumhurbaşkanlığı adaylığı isteği, Cumhurbaşkanı olma isteği de göz önünde bulundurulduğunda siyasi dengeler acaba Mansur Yavaş'ın tercihine göre mi belirlenecek, yoksa CHP'nin ve yeni partinin Mansur Yavaş'a yönelik alacağı tavra göre mi belirlenecek? Bu şimdilerde merak edilen bir konu. Ama Mansur Yavaş tabii Cumhurbaşkanı'nı ziyareti ve özellikle de Sayın Erdoğan'la yapmış olduğu görüşme sonrasındaki açıklamalarıyla önemli bir siyasetçi olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı yarışından asla kopmadığını, her an kendisinin liderliğinde yeni bir oluşumun belki de ilk adımını atabileceğinin sinyallerini vermiş oldu. Şimdi tabii AK Parti'ye yeni katılımlar da gerçekleşti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yapmış olduğu açıklamada Cumhuriyet Halk Partili Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Kayseri'nin Felahiye ve Akkışla Belediye Başkanları Şeref Güleser ve Mustafa Dursun'un yanı sıra yeniden Refah Partili Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'ın AK Parti'ye katıldığını açıkladı efendim. Bu da diğer dikkat çeken bir gelişme. Şimdi tabii asayişte de önemli davalar var ve bu davalarla ilgili de ciddi gelişmeler var. Habertürk Televizyonu'nun eski genel yayın yönetmeni ve eski televizyon programcılarından Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıktı. Şimdi kendisi tutuklu. Tabii Mehmet Akif Ersoy nitelikli cinsel saldırı, suç örgütü kurma ve uyuşturucuya bağlı suçlamalar yöneltildi kendisine, Mehmet Akif Ersoy'a mahkemede. Davada ilk kez hakim karşısına çıktı Mehmet Akif Ersoy ve hakkında 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası isteniyor Mehmet Akif Ersoy hakkında. Davada 11 mağdur ve Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık bulunuyor. Ve tabii mağdurlar dinlendi. Mağdurlardan, kadın olanlardan bir kişi Mehmet Akif Ersoy ile birliktelik yaşadığını, bu birlikteliği zorla yaşadığını ve kendisinin asla uyuşturucu kullanmadığını, ama uyuşturucu kullanmaya Mehmet Akif Ersoy ve bu davada tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşları tarafından itildiğini ve şikayetçi olduğunu dile getirdi. Diğer kadınlar da biz her şeyi kendi isteğimizle yaptık diyerek Mehmet Akif Ersoy'dan şikayetçi olmadılar. Mehmet Akif Ersoy mahkemede suçlamaları kabul etti bazılarını. Dedi ki evet, bazı zamanlarda uyuşturucu kullandım dedi. Uyuşturucu kullandığını itiraf etti ve aynı zamanda bazı kişilere yönelik cinsel tacizde bulunduğunu da itiraf etti mahkemede Mehmet Akif Ersoy. Şimdi tabii bu davayla ilgili gelişmeler önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ayrıca cezaevinde, Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Türk istihbaratının önemli isimlerinden Kaşif Kozinoğlu soruşturması devam ediyor. Ve bu soruşturmada da ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Ki 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ve bu operasyonda ikisi gazeteci, yedisi sağlık çalışanı, 9 kişi gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve üçüncü kişi müdahalesinin belirlenmesi için Kozinoğlu'nun olması Fethi Kabir işlemi yapılması kararlaştırılmıştı. O işlem bugün gerçekleştirilecek ve bununla birlikte tabii olayın yaşandığı tarihteki telefon konuşmaları, kamera kayıtları incelenecek, hastane kayıtları incelenecek, cezaevi kayıtları incelenecek ve bu belgelerle birlikte bir rapor hazırlanacak. Bu süreçte başlamış durumda efendim. Bu da gündemde yer alan diğer önemli bir gelişme. Şimdi orman yangınları

0: yangınları vardı. Orman yangınları Mersin'de de Bozyazı ilçesinde de çıkmıştı ama tabii dün sabah itibariyle Mersin'deki Bozyazı ilçesinde Tekmen Mahallesi'ndeki orman yangını dün sabah itibariyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları da tamamlandı. Antalya'daki yangın devam ediyordu. Aksu ilçesinden başlayan yangın, Adana'da da ya Kozan ilçesinde başlayan yangın devam ediyordu. Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Orman Genel Müdürlüğü dün akşam itibariyle ve bu sabah itibariyle Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını ve önemli bir bölümünün söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bu da sevindirici bir haber. Şimdi efendim tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken seçim kararı alındı. Hem genel seçim hem de yerel seçim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi milletvekilliği genel seçimiyle yerel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde yapılmasını kabul etti. Şimdi neden erken seçim kararı aldı peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Hatırlanacağı üzere Girne'den yola çıkıp Türkiye'ye doğru, Mersin'e doğru gelirken bir feribot batmıştı. Ve bu feribotta can kayıpları var. Şu andaki can kayıpları, bilinen can kaybı 14 kişi. 14 kişinin cansız bedenine ulaşmak için de bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait teknolojik donanımlı gemilerin denizin 544 metre altında bulunan feribot enkazında robotlarla incelemeleri hala devam ediyor. Tabii bu kaza yaşandıktan sonra Girne limanındaki bütün yetkililer görevden alındı, dosya soruşturmaya dahil edildi ve hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı da görevden alındı. Şimdi tabii bu görevden alma üzerine Ulaştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı'nın partisi de koalisyondan çekilme kararı almıştı ve bir hükümet krizi çıkmıştı. İşte ayrıca yaşanan bu olay sonrasında birçok bürokrat, birçok siyasi isim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlerinden istifa ettiler. Ve bunun sonucunda da tabii önemli mevkiler boşaldı. Hükümette bir boşluk oluştuğu için, yönetimde bir boşluk oluştuğu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de erken seçim kararı aldı. Hem genel seçimler, milletvekili seçimleri hem de yerel seçimler 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdi efendim Mersin'e geldiğimizde Mersin'de dün önemli bir toplantı vardı. Mersin Ekonomi Platformu'nun 14. dönem istişare toplantısı gerçekleştirildi. Tabii toplantıya Mersin Ekonomi Platformu'nun bileşenlerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de katıldı. Platformun istişare toplantısının açılış konuşmasını Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Hakan Kayacı yaptı. Sayın Kayacı Mersin için çalışmaya devam ettiklerini belirtti ve Mersin'de yatırımlara yönelik çeşitli kurum ve kuruluşlarla istişarelerin devam ettirildiğini ve devam ettirileceğini belirterek yatırımların hepsinin Mersin'in faydasına olduğunu dile getirdi. Tabii Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de bir konuşma yaptı. Sayın Seçer Mersin'in büyük öneme sahip olduğunu, her açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye'de ve bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri her geçen gün takip ediyoruz ve Mersin'in her alanda, ekonomi başta olmak üzere her alandaki öneminin her gün arttığına şahit oluyoruz dedi. Bu toplantının ayrıntılarına da haber bültenlerimizde yer vereceğiz efendim. Tabii şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde beraberliğimiz devam edecek. Söz Tekin Ahşap'ta teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve hemen gazetelerimize devam edelim. Sıradaki gazetemiz sevgili izleyicilerimiz Aydınlık. İsrail namluları Akdeniz'e çevirdi diyor. Netanyahu Akdeniz'de mutlak kontrol mesajı verirken İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Harel, Akdeniz'de güç dengesini değiştirmek isteyenlere söylüyorum, mesafe dokunulmazlık sağlamayacak diyerek Türkiye'yi tehdit etti diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Cumhuriyet Gazetesi yeni partiden parti değiştiren tüm meclis üyeleri araştırılsın istemi

Üsküdar için Hodri Meydanı demiş. Sinem Devlet Taş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerini AK Parti'nin adayı kazandı. AK Parti'ye geçen meclis üyesinin telefonunda kendisine "Savcı beni tehdit etti, ben tutuklanırsam engelli eşim ve oğluma kim bakacak?" diyerek ağladığı iddiasında bulunan yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün ifade verecek. Özgür Çelik soruşturmanın bir meclis üyesiyle sınırlı kalmamasını istedi. Suç duyurusunda bulunan Çelik, parti ve oylama sırasında siyasi tercihini değiştiren tüm belediye meclis üyelerine para veya menfaat sağlanıp sağlanmadığı araştırılsın, tehdit iddiaları soruşturulsun, adli süreçlerin siyasi iradeyi etkilemek amacıyla kullanılıp kullanılmadığı incelensin dedi. Ve Diriliş Postası, mafya savaşı önlendi, kanlı hesap kapıda kaldı diyor. İstanbul'da Sedat Şahin'e yönelik olduğu öne sürülen suikast hazırlığının deşifre edilmesi organize suç dünyasında çok daha büyük bir çatışmanın önünü kesti. Soruşturmada ortaya çıkan ağır silahlar saldırının sıradan bir infaz girişiminin ötesinde planlandığını gösterdi. Beykoz'daki bir peyzaj alanında ağaç ve saksıların arasına gizlenen roket atar, antitank mühimmatı, Kalaşnikov ve MP5'ler ele geçirildi. Sedat Şahin'in fotoğraflarının ve katılacağı organizasyonların takip edildiği, saldırı sonrasında tetikçilerin yurt dışına çıkarılmasının planlandığı belirlendi. Suikastın gerçekleşmesi halinde Şahin ve Sarallar grupları arasında karşılıklı misillemelerle büyüyebilecek yeni bir çatışma döneminin başlamasından endişe ediliyordu. Güvenlik operasyonuyla 7'si İran uyruklu, 19 şüphelinin tutuklanması yıllara yayılabilecek kanlı bir hesaplaşmanın daha başlamadan engellenmesini sağladı diyor. Ve belediyenin parası sevgiliye mi diyor. Seferihisar Belediye soruşturmasında tutuklu Başkan İsmail Yetişkin ile Sultan Acar arasındaki yazışmalar dosyaya girdi. Aşkımlı mesajlarda yüz binlerce liralık para talepleri ve elden nakit trafiği dikkat çekerken Acar'ın ifadesi Yetişkin'den de para aldığını ve ödemeleri şoförler aracılığıyla yapıldığını ortaya koydu diyor. Ve yavaştan Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'ye rest. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin tek gündeminin Ankara olduğunu belirtti. Yavaş, görüşmenin Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de bir rahatsızlık sebebi olarak görülmesi halinde gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini ifade ederek rest çekti. Ve Hürriyet gazetesi, kimyasalla mı yok ettiler? Adalet Bakanı Gürlek gündemdeki dosyalarla ilgili açıklama yaptı. Gülistan Doku için kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor dedi. Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken. Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirilmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Umut Altaş'la ilgili iade talebinde bulunduk. Olumlu gelişmeler de oldu diyor. Ve yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız diyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Memleketi Güneydoğu'da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ilk kez seçimlerle ilgili konuştu. Bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, beraberliği, gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum dedi. Ve Karar Gazetesi, vatandaş binası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden denetim istedi. İki binadan biri çürük çıktı. Korkutan rapor. Marmara'daki sarsıntılar deprem tehlikesinin kapıda beklediğini hatırlatırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bina denetimleri çürük yapı stokuna dair alarm zillerini çaldı. 40 bin binayı inceleyen ekipler bunlardan 20 bininin çok riskli olduğunu belirledi. En kötü durumdaki ilçelerin Avcılar ile Zeytinburnu olduğunu ortaya koyan tablo tedbirlerin gecikmemesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Ve Korkusuz Gazetesi, hapisteki başkanın yasak aşkıyla akçeli mesajları ortaya çıktı. Başkanın bebeğimli aşkımlı para trafiği diyor. Tutuklanan

0: eski Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile sevgilisinin mesajları ortalığa döküldü. Kadın aşkım dedikçe başkan para yağdırmış diyor. Ve Milat Gazetesi, Gülistan Doku 2020'den bu yana kayıp naaşına ne oldu sorusu. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili en önemli konu Gülistan'ın naaşının bulunması diyen Bakan Gürlek, korkunç ihtimale dikkat çekti. Naaş kimyasal maddeler kullanıp tamamen ortadan kaldırılmış olabilir diyor. Ve Özgür Özel'den tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den 800 bin lira manevi tazminat kazandı. Toplam 800 bin lira. Özgür Özel 3 ayrı konuşmasında ettiği hakaretlerin karşılığında manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özel hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hakaretamiz sözlerin nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminata hükmedildiğini belirtti. Ve Ahbap 245 milyon dolar toplamış diyor. İstanbul'daki adliye muhabirlerinin sorularını cevaplandıran Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap dosyasına göre 245 milyon dolarlık bir para toplandığını belirterek ayrıca müştekiler var, elden borç verdiğini, taşınmaz devrettiğini veya senet aldığını söyleyenler var. Ve İran'la savaşı bitirecekmiş diyor. İsrail'in talimatıyla İran'a savaş açan ve Hürmüz batağına saplanan ABD Başkanı Trump, İran ile yaşanan savaşın Kasım'daki ara seçimlerden önce bitmeyeceğini belirtti. Trump, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini ancak seçimden sonra savaşın biteceğini söyledi. Ve Milli Gazete, faiz bataklığına düştük çıkamıyoruz diyor. Merkezden yine bekle gör kararı, indirim beklentileri boşa düştü. Faiz 5 aydır 37'de takılı kaldı diyor. Ve Milliyet Gazetesi, Barbie tuzağı diyor. Sosyal medyadaki filtreler, estetik videoları ve influencerların paylaşımları çocukların güzellik algısını şekillendirirken makyaj ve estetik talepleri de giderek daha küçük yaşlara iniyor diyor. Sokaklardan daha tehlikeli bir durum diyor sevgili izleyicilerimiz. Avrupa Parlamentosu'na tepki, SDG'ye uyarı diyor. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesini tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneği olarak nitelendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de fesih kararı alan SDG'ye de silah ve askeri araçların tesliminin Suriye ordusuna yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Ve Sabah gazetesi, İstanbul'un göbeğinde 10 bin liraya kiralık ev diyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirliye kiralık sosyal konut projesi 14 Eylül'de başlıyor. İstanbul'da 15 bin haneye nefes aldıracak proje tüm Türkiye'ye yayılacak denmiş. Ve Sözcü gazetesi, Cuma günü verdiği 7 sayfalık ifade 7 gün sonra ortaya çıktı. Gökçe'nin serveti babadan kalmış. Melih Gökçe'nin ifadesini alan savcı üzerine kayıtlı görünen tapuları sordu. O da bunların bir bölümünün babasından, eşinin gayrimenkullerinde ailesinden miras kaldığını söyledi. Ve Takvim gazetesi, Takvim gazetesinin ilk sayfasına da baktığımızda yine 10 bin liraya kiralık ev projesine yer vermiş. 1 artı 1'lerin 10 bin liraya, 2 artı 1'lerin 12 bin liraya, 3 artı 1'lerin 15 bin liraya ve 4 artı 1'lerin 18 bin liraya kiralanacağını belirtmiş haber. Ve son gazete Türk'ün, Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'ye net mesaj, gereğini yapmaktan çekinmem. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşme Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'yi rahatsız etti. Tutumdan rahatsızlık duyulması durumuna köprüleri atabileceğinin sinyalini veren Yavaş, gereğini yapmaktan da çekinmem dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın.
1: Horonum, halayım, barım, çay da
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda

0: Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56.

0: 6 Tırmın Sanayi Sitesi Mersin.
1: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin-Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satış.

0: hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
6: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli

0: Merhaba, günaydın tüm izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim ve güzel bir hafta olsun. Sağlıklı, mutlu, bereketli, iyi, doğru, güzel yönde bir hafta sonu da geçirelim hep birlikte. Mersin olarak, Türkiye olarak değerli seyirciler. Şimdi tabii son saatlerde gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara yer verelim efendim. Sayın Cumhurbaşkanı memleketindeydi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'ye gitti. Rize'de vatandaşlarla buluştu. Güneysu ilçesinde de kendisini karşılayan kalabalığa ki büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem Rize'de hem de Güneysu'da kendisini karşılayan vatandaşlara da bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında da hakikaten ciddi mesajlar da verdi.
1: Sevgili hemşerilerim, sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ve sizlerin bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Valim'den de öğrendiğim kadarıyla bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor dedi. Buna da sevindim.
2: Recep dedi!
1: Ve bu mevsim şartlarıyla inşallah
2: araba! Recep dedi!
1: Çayınlardan herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim ya yardımcınız olsun diyorum. Araba! Araba! Tüm geçmişlerimize rahmet.
3: Geliyor şimdi, geliyor.
1: Okuyma. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
3: Var mı nokta?
1: Geri sağ olun bari.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki temasları gerçekleşiyor değerli seyirciler. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı Rize'de çeşitli temaslarda da bulundu. Az önce kendisinin de dile getirdiği gibi Sayın Rize Valisi'nden, Sayın Rize İl Başkanı'ndan, AK Parti İl Başkanı'ndan Rize'deki yatırımlarla ilgili, devam eden projelerle ilgili ve temeli atılacak olan projelerle ilgili de bilgiler aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Ve tabii Rize'de yapmış olduğu temasları çerçevesinde de yakın akrabalarıyla da birer ikili görüşmeler, samimi görüşmeler, dost sohbetleri gerçekleştirdi ve gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi efendim tabii ana muhalefet partisi lideri

0: Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de yurt gezilerini devam ettiriyor. Sayın Özel de bu çerçevede Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan'a gitti. Ardahan'da vatandaşlarla bir araya geldi Özgür Özel. Bu bir araya gelişlerde vatandaşlarla sohbet etti. Samimi sohbetler yaşandı. Ve aynı zamanda kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel.
1: Ardahan geçen sene 1.4 milyon vergi vermiş, 1.3 milyar yatırım bütçesi almış. Yani gören Ardahan'ı sanki milletin küçülüyor ya, sırtına yük gibi görüyor birileri Ankara'dan bakınca. Ardahan'a ne yapılıyorsa kendi yapmış. Kendi verdiği vergisiyle, sizlerin verdiğiniz vergilerle, sizlerden kesilen vergilerle kısıtlı bir yatırım bütçesi gelmiş. Ama aklı başında il başkanı, milletvekili, belediye başkanları, şehrin önde gelen esnaf odalarının başkanları, esnafın kendisi, herkesin ağzında bir şey var. Ya yapacakları iki tane şey var diyor. İki tane. Bir Gürcistan için, Pozov tüneli herhalde, Gürcistan için. Bir tane de Karadeniz'e doğru çıkmak için Hopa tüneli, doğru mu? Sahra tüneli, Hopa'daki tünel, Hopa'ya varmak için, Hopa limanına varmak için Sahra tünelini yapacak. Bu Ardahan dediğimiz yer bir yandan sınıra, bir yandan da denize birer saat mesafede bu ulaşım sorunu çözüldüğünde bu Ardahan'ın değil göç vermesi, bu kadar temiz bir hava, bu kadar güzel bir coğrafya, bu kadar avantajlı bir konumla bu Ardahan bir anda kendini aşacak. Yeni Parti olarak Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgili güçlü bir programımız var. Şimdi seçim beyannamesi, seçim vaatleri çalışıyoruz. Göreceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişte yazdığımız programa ben koydurmuştum. Şimdi aynısını Yeni Parti'nin programına dahil ettik, ulaşımla ilgili meseleleri. Ardahanlı'dan o isterken iki tane tüneli ve Doğu Ekspresi'ni seçim beyannamemizde göreceksiniz. Ayrıca Ardahan'da nasıl bir kış olduğunu en iyi görenlerden, bilenlerden biri için çok...
0: Değerli seyirciler, Yeni Parti ile ilgili bir gelişme var. Onu da sizlere hemen aktaralım efendim. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade vermek amacıyla İstanbul'da adliyede şu dakikalarda. Tabii niçin Özgür Çelik adliyede ifadeye çağrıldı? Şöyle, Özgür Çelik 8 Eylül'de gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli. Bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için ben teslim oldum dedi. Bu şekilde bir açıklama yapmıştı Özgür Çelik seçimlere, Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimine yönelik yapmış olduğu açıklamada. 8 Eylül'de yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında böyle bir açıklamada bulunmuştu ve bu nedenle de kendisi ifadeye çağrılmıştı. İşte şu dakikalarda İstanbul'da adliyede Özgür Çelik saat 9.30 sularında İstanbul Adliyesi'ne gitti. Savcılığa ifade şu dakikalarda da veriyor Özgür Çelik efendim. Bu da Yeni Parti ile ilgili diğer bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğimizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dün akşam saatlerinde CHP sözcüsü Sayın Sarı bir basın toplantısı düzenledi. O basın toplantısında da Sayın Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre süreciyle ilgili ve daha da önemlisi Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesiyle ilgili ve diğer CHP ile ilgili konularda açıklamalar yaptı.
2: Biz Eylül ayı itibarıyla

kongrelerimizi başlatacağımızı ilan etmiştik. Bunu yapacağımızı söylemiştik ve Eylül ayına kadar da partimizi kongrelere hazır hale getirmeyi planlamıştık. Planladığımız şey aynen devam ediyor. Kamuoyuna deklare ettiğimiz üzere aynen bu istikamette ilerliyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar mekanizmaları içinde daha fazla yer alacağı, bir örgüt reformu çerçevesi içerisinde partinin politikalarının ana taşıyıcısı olan örgütlerimizi bir karar mekanizması içerisine sokabilmek için, onları sürecin içine sokabilmek ve örgütlerimizi iradesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde hakim kılabilmek için, buna uygun bir örgüt reformu çerçevesi içinde Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerini başlatma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar bugün itibariyle, yani 10 Eylül tarihi itibariyle kongre süreçlerinin başladığını buradan ilan etmek istiyorum. Kongre takvimimiz ayrıntılı bir takvimdir. Çeşitli yasal süreçlere uygun biçimde, yani üyeliklerin askıya çıkartılması, burada seçim kurullarının hakim hukuku ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri ve bugüne kadar yapmış olduğu kongre tecrübelerine uygun bir biçimde bir kongre takvimlendirmesi yapmış oluyoruz. Biz 28 Ekim tarihi itibariyle bu takvime uygun olarak üye çizelgelerini askıya çıkartacağız. 11 Kasım günü ilçe kongre delege seçimlerinin başlangıç tarihi olarak belirledik. 11 Kasım'da artık mahallelerimizde kongrelerimizi, delegelerimizi seçerek kongrelerimizi yapmaya başlayacağız. 12 Aralık'tan itibaren de, yani mahalle kongrelerimizi tamamladıktan sonra 12 Aralık'tan itibaren de ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. İlçe kongrelerimizde belirli bir periyotta, belirli bir zamanda yapılacak. İlçe kongrelerimiz tamamlandıktan sonra da 16 Ocak'ta il kongrelerini başlatmayı takvimlendirmiş olduk. Ve 14 Şubat günü geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Ve 14 Şubat tarihinden sonraki bir gün parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak. Tabii buradaki temel varsayımımız şu: bu süre içinde biz kongrelerimizi yaparken, mahalle seçimlerimizi, ilçe kongrelerimizi ve il kongrelerimizi yaparken kararın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde bulunan mahkeme kararında kesinleşmiş olduğunu varsayıyoruz. Yani o süre içinde bu karar kesinleşmiş olacak, böyle bir beklentimiz var ve kesinleşmiş olur ise parti meclisini toplayarak kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapan bütün arkadaşlarımın bu kongre takvimi süresi içerisinde parti içi yarışları özgür bir biçimde yapabilecekleri zemini Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak hazırlamayı bir borç biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış, gitmiş, kızmış, bir şekilde başka bir siyasal partide yolculuk etmiş olan arkadaşlarımı da Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleye çağırıyorum yeniden bu vesileyle. Hiçbir şey için geç değil. Hala bu gelebilirler, partimize üye olabilirler ve bu üyelik süreci içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarışmasının, fikri yarışmanın içinde, siyasal yarışmasının içinde yer alabilirler. Şimdi yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Yani yürütmenin başında olan bir kişi Cumhurbaşkanı mevcut hükümet sistemine göre ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da özellikle merkezi hükümetle ilişkili olan konularda düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. Bunda ilkesel olarak bir problem yok. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu. Şimdi Sayın Belediye Başkanı'nın, bütün belediye başkanlarımız açısından söylüyorum bunu, 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Bir defa bunu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunmak isteriz. Bu etkinlik Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce olduğu gibi genel merkezinin etkinliği olarak bir duyuruyla ilgili bütün belediye başkanlarımıza, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemiş olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunan

0: olan, hala Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan bütün belediye başkanlarımızın özel kalemlerine iletilmiştir. Hiçbir belediye başkanımıza özel olarak davet edilmemiştir. Çünkü 9 Eylül kutlamaları sadece genel merkezde yapılmıyor malumlarınız olduğu üzere. Aynı zamanda ilçelerde lokal bazlı olarak bu tür şeyler de yapılıyor. Bizim örgütlerimiz de çeşitli illerde ve ilçelerde bunları gerçekleştirdiler. Dolayısıyla bunu belirtmek isterim. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Sayın Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Şimdi bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'nedir. Burada bir yanlış yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasal aidiyeti olan bir belediye başkanımızdır. Ha bu belediye başkanımız sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilmiyor elbette. Yani başka siyasal partilere oy veren seçmenlerimiz, hatta başka siyasal partilere üye olan seçmenlerimiz de hem bizden ayrılıp giden partililerimiz, önceki partililerimiz, hem diğer siyasal partilerden de oy alıyor. Dolayısıyla belediye başkanımızın kendi siyasal tabanını, yani kendine oy veren seçmenle kurmuş olduğu ilişki başka bir şeydir. Bir siyasal partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların ikisini birbirine karıştırmamak gerekir. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
1: Haber merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda.

0: sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Haber merkezi devam ediyor.
6: Hizmet ediyoruz. Sonuçta işlerimizin düzgün ve çözülebilmesi için belediyelerimize başvuruyoruz, bakanlıklara başvuruyoruz, burada kurumlara başvuruyoruz. Bizim herkesle işimiz var, hep birlikte olma zorunluluğumuz var. Başkanımıza daim takdir ediyoruz. Ben MEP Başkanı olarak bir birleştirici ve bütünleştirici bir özelliği var. Sağ olsun o konuda da Mersin'e ne yapabilirim kaygısıyla da sürekli çalışıyor. Her zaman beyaz bayrağı salladığını biliyorum. Bu konuda da kendisini tüm başkanlarım adına da buradan tebrik ediyorum, teşekkür ediyoruz. Bizler için kıymetli, Mersin için kıymetli. Başkanım burada gelen başkanlarımızın hepsi bir STK'nın başkanı. Zaten çoğunu tanıyorsunuz. Hepimiz iç içeyiz. Burada birlik ve beraberlik içerisinde bir uygulama içerisindeyiz. Amacımız tabii ki şehre yön verip daha güzel ne yapabilirizin fikir birlikteliğini sağlamak. Bunun için de tüm başkanlarla sürekli el ele verip birlikte hareket ediyoruz.
7: Mersin Ekonomi Platformu'nun istişare toplantısına aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de katıldı. Kendileri de bu toplantıda bir konuşma yaptı.
8: Sayın Başkan, Mersin Ekonomi Platformu'nun sayın üyeleri, hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle beraber olmaktan da mutluluk duyuyorum. Buraya gelirken de severek geldim, koşarak geldim. Her zaman müzakereden, iletişimden bir hayır çıkıyor. Dikkat ederseniz göreve geldiğimiz günden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumuna istişare var. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık. Böyle bir yanlışın içinde olmadık. Zaten olmaya da niyetimiz yok. Neden? Çünkü önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Bize muazzam katkı sunuyor. Biz vatandaşa rağmen, vatandaşın taleplerine rağmen farklı bir şey yapamayız. Zaten iyi bir siyasetçi şunu çok iyi bilir. Halka rağmen, vatandaşa rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Mutlaka vatandaş haklıdır. Bu müzakerelerde, toplantılarda kente dair konuştuklarımız, vatandaşın bize aktardıkları, emin olun bizim hani karanlıkta bir el feneri görüyor dersek yeridir. Bazen acaba böyle mi yapsak, böyle mi yapsak, bu mu doğru, sorun böyle midir, böyle midir? Bize doğru yolu gösteren vatandaş. Onun da bir arada olduğu demokratik kurum.

0: kurumlar olan sivil toplum örgütleri. Zaten sivil toplum örgütlerinin olmadığı toplumlarda demokraside de bir gelişme kaydedemezsiniz. Ya da demokratik toplum diyemezsiniz. Türkiye yönetirken de bu böyle. Bir şehirde hizmet ederken de böyle. Parlamentoda yasa koyucu parlamento yasa yaparken mutlaka sivil toplumun görüşlerini alır. O doğrultuda idarenin teklifini yasalaştırırken onların da görüşleri doğrultusunda bazı revizyonlar yapar. İdarenin hazırladığı yasa teklifi üzerinde. İşte demokrasiler böyle işler. Biz de yerel yönetimler olarak yaptığımız hizmetlerde ne kadar sivil toplumda iç içe olursak o kadar değerli hizmet yapıyoruz, sürdürülebilir hizmet yapıyoruz ve doğru zamanda doğru yerde doğru hizmetler yapıyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bugün buraya da gördüğünüz gibi her zaman olduğu gibi çalışma arkadaşlarımla geldim. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sayın Genel Sekreteri hem de Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü ve onların nezdinde genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve diğer bürokrat arkadaşlarımız da hepsi buradalar. Mersin her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en müstesna kentlerinden bir tanesi. Bu her geçen günde çok daha net herkesin kabul ettiği bir anlayış olarak ortaya çıkıyor. Hem lokasyonu hem bölgedeki, ülkedeki, dünyadaki gelişmeler her geçen gün şehrimizin önemini kat ve kat arttırmaya başladı. Burada hem merkezi yönetimin hem yerel yönetimlerin doğru isabetli yatırımları devam ettiği sürece ve bunlar Mersin'e değer kattığı sürece Mersin'de yaşam daha kaliteli hale alır. Mersin daha çok konuşulur, daha tanınır bir kent olur. Tanınmak, cazibe merkezi olmanın en önemli kaidelerinden biridir. Yoksa çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz, dünyada işiniz benzeriniz yok ama Torosların tepesinde nadide bir bitki gibisiniz, kimsenin sizden haberi yok, o zaman değeriniz, o potansiyeliniz açığa çıkmaz. Bizim aslında birinci hedefimiz Mersin'i daha çok tanıtmak, daha çok tanıtmak. Her zaman söylediğim gibi belli bütçeler yaparak reklamlar olmuyor. İşte buradaki değerlerinizi açığa çıkarmak. Buradan değerli insanlar her alanda, sporda, sanatta, siyasette öncü, toplumun sevgisini kazanmış, takdirini kazanmış insanları çıkarmak Mersin'imizden. Eğitim seviyesini yükseltmek. Kentin demokrasi bilincini arttırmak burada yaptığımız gibi. Bu çok önemli. Bu çok değerli bir toplantı. Bakın bir aradayız. Seçim çalışması değil. Sizlerin de kişisel bir menfaat beklentisi değil. Ne sizin ne siyasetçinin. Ama bir ortak yönümüz var. Ortak bir menfaatimiz var. Sizler de ben de ve benim çalışma arkadaşlarım da Mersin daha iyi nasıl olabilir? Bizim bundan kazancımız şu. Vatandaşın takdirini kazanmak, teşekkürünü kazanmak, eğer bir görev devamı talebimiz varsa desteğini kazanmak. Sizler iş insanısınız. Daha değerli bir şehirde, ekonomik potansiyeli yüksek, enerjisi, sinerjisi yüksek, bereketli bir kentte iş hayatınızı yükselterek devam ettirmek istiyorsunuz.
1: Şimdi efendim Kıbrıs'a gidelim, Girne açıklarına gidelim. Hatırlanacağı üzere Girne limanından yola çıkan bir feribot Türkiye'ye, Mersin'e doğru gelirken ne yazık ki su aldı, battı. Ve bu olayın yaşandığı ilk dakikalarda, saatlerde 8 can kaybı vardı, 20 kayıp vardı. Sonrası süreçte tabii ki can kayıpları

0: arttı. Ve Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan teknolojik aletlerle donatılmış, yüksek teknolojiye sahip iki arama kurtarma gemisi bölgeye gitti. Ve gemiyi, o batan feribotu 544 metre denizin dibinde buldu. Hala o iki geminin yine gelişmiş su altı robotlarıyla o feribotun içerisinde ve çevresinde cansız bedenleri arama çalışması sürüyor. Çıkartılan, yüzeye çıkartılan cansız bedenlerle can kaybı 14 kişi oldu. Ve diğerlerini arama çalışmaları hala devam ediyor. Hem denizin dibinde hem de dronlarla, İHA'larla deniz yüzeyinde ve dalgıçlarla da yine bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi bu olay yaşandıktan sonra, yaşandığı gün daha doğrusu ve ertesi günde Girne Limanı'ndaki bütün ilgili yetkili kişiler görevden uzaklaştırıldı ve soruşturma dosyasına dahil edildi. 16 kişi gözaltına alındı. Geminin personeli de dahil olmak üzere, kaptan da dahil olmak üzere. Ki ilk önce onlar gemiden kaçtılar, canlarını kurtardılar, kaptan ve geminin personeli ve limanda çalışan bazı yetkililer. Şimdi tabii soruşturma devam ediyor. 9 kişi tutuklandı. 16 kişi gözaltına alınmıştı, 9 kişi tutuklandı. Şimdi tabii bu olayda kusuru bulunduğu gerekçesiyle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı hükümet tarafından. Şimdi koalisyon hükümeti var. Erhan Arıklı görevden alındıktan sonra da Erhan Arıklı'nın partisi biz koalisyondan ayrılıyoruz dedi. Ve bir hükümet krizi çıkmasın diye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Orada temaslarda bulundu. Ve Kıbrıs'ta hem iç politikada hem dış politikada bir olumsuz durumun ortaya çıkmamasına destek verdi Sayın Cevdet Yılmaz. Ama tabii hükümet krizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çıktı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti erken seçim kararı aldı. Hem milletvekili seçimlerinde hem de yerel seçimlerde erken seçim kararı aldı. Aralık ayında, önümüzdeki Aralık ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken seçimler yapılacak. Şimdi tabii sadece Erhan Arıklı'nın, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın görevden alınmasıyla değil, aynı zamanda bu Girne açıklarında batan feribot nedeniyle çok sayıda bürokrat, hükümet yetkilisi de görevlerinden istifa etti ve görevden alındı. Şimdi eski bakan Sayın Arıklı da bir toplantı düzenledi ve bu toplantıda bu olaya ilişkin olarak bazı açıklamalar yaptı.
1: Araştırmadan bu kadar yanlış tezviratlar yapıp toplum yanlış yönlendirilemez. Limanlar Dairesi'nde gemiyi denetleyecek survey yok. 2003 yılında gemi mühendisimiz veya surveyimiz olmadığı için 2003 yılında rahmetli Salih Miroğlu dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bu işi KLAS kuruluşuna devretmiş bu yetkiyi. Kimdir bu KLAS kuruluşu? Türk Lloyd. Türkiye'deki bütün gemileri denetleyen, KLAS'layan tek yetkili kuruluş. Sadece Türkiye değil, dünyanın 20 tane ülkesi Türk Lloyd'u KLAS kuruluşu olarak kabul etmiş ve yetki vermiş. Ne zaman? 2003 yılında. 2007'de rahmetli Salih Usar döneminde tekrar Türk Lloyd'la, öyle mi? Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Allah uzun ömür versin. Onun döneminde yine anlaşma yenilenmiş. 2021'de tekrar anlaşma yenilenmiş. Türk Lloyd bu konuda denetleme yetkisine sahip

kıyaslama yapabilecek tek kuruluş. Ve Türk Lloyd'la yapılan o protokol de burada. 2003 yılında. Şimdi Türk Lloyd'la bu anlaşma yapıldıktan sonra, Türk Lloyd'a bu yetkiyi verdikten sonra limanlar dairesinde de gemiyi denetleyecek herhangi bir survey olmadıktan sonra kim denetleyecekti? Benden önce kim denetledi? Gemilerimiz gider, Türk Lloyd'un incelemesinden geçer. Ki Türk Lloyd'un denetlemesi 5 yıl geçerlidir ve her yıl tekrar gözden geçirilir bu. Bu gemi de 2024 yılında alınmış, Türk Lloyd'un denetiminden geçmiş, KLAS belgesini almış. Mayıs ayında geminin su aldığı görülmüş. Bunun üzerine şirkete ihtar verilmiş. Şirket Akdeniz Tersanesi'ne gitmiş. Akdeniz Tersanesi'nde bütün detaylarıyla gemi gözden geçirilmiş, rapor burada. 2 Haziran. Ve Türk Lloyd gelmiş, gerçekten bu işlemler yapıldı mı, yapılmadı mı? Onlar incelenmiş, röntgenleri çekilmiş. Hepsi Türk Lloyd, çünkü bu yapılan sözleşmede Türk Lloyd'un yaptığı işlemde hata görülürse ciddi şekilde tazminat ödeme yükümlülüğü de var. Salih Miroğlu'nun yapmış olduğu anlaşmada. Dolayısıyla Türk Lloyd öyle hatır için, birilerinin kara kaşı kara gözü için bu sertifikayı vermez arkadaşlar. Ve Türk Lloyd, tekrar söylüyorum, dünyanın 5. büyük klaslama kuruluşu. Şimdi Türk Lloyd'dan alınmış bu geminin sağlam, efendim? Hayır, vakıf. Evet, vakıftır bu. Sadece dediğim gibi Türkiye değil, 30'a yakın ülkenin de tek yetkili klas kuruluşudur. Dünyanın 5. büyük klas kuruluşu. Dolayısıyla Türk Lloyd gemiyi inceleyip belgeyi verdikten sonra bu geminin, Türk Lloyd'un belgesi limanlar dairesine ibraz ediliyor. Limanlar dairesi için artık sorun yok. Efendim, kaptanın ehliyeti geçersizdi. Yine kocaman altı boş bir iddia. Arkadaşlar, yine limanlar dairesine herhangi bir ehliyet belge sunulduğunda limanlar dairesi bunu rastgele kabul etmez. Önce İMO'ya sorar. Önce o ülkenin denizcilikle ilgili bölümüne girer internetten. Oradan kontrol eder. Sonra İMO'ya sorar. İMO dediğimiz kuruluş Birleşmiş Milletler'in Dünya Gemicilik Örgütü'dür. Dolayısıyla geminin denetlemesini yapan benim limanlar dairem değil. 2-2,5 ay önce Türk Lloyd yapmış. Türk Lloyd elbette gelecek. Hangi işlemleri yaptığını, bu Akdeniz Tersanesi'nin yaptığı işlemleri nasıl kontrol edip etmediğini Meclis Araştırma Komitesi'ne mi söyler, mahkemeye mi söyler? Cevaplayacak olan kurum orasıdır. Biz değiliz. Çünkü biz bir yetki devri yapmışız. 2003'te yetki devri yapmışız ve demişiz ki kardeşim, bizim adımıza bu gemileri sen denetleyeceksin. Maalesef arkadaşlar, 2019 yılında bir kaptan arkadaşımız şu anda Mausa

0: liman başkanıdır. Bu arkadaşımızı survey kursuna göndermişiz 2019 yılında. 2020 yılında belgesini alıp gelmiş ve maalesef Bakanlar Kurulu bu arkadaşı survey değil de sicil memuru olarak atamış.
1: Evet. Az önce Sayın Bakan konuştu. Görevden alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Ulaştırma Bakanı niçin görevden alındı? Sayın Erhan Arıklı, Girne açıklarında batan feribot olayı sonrasında. Şimdi efendim gündemde yer alan diğer asayiş olayları var. Onlara da değinelim. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili, kendisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi efendim. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında basın mensubu ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 8'ini adli kontrol talebiyle, birini de tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Ve bu doğrultuda değerli seyirciler, bir kişi tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğini alarak bir operasyon gerçekleştirdi efendim. Bu operasyonda uluslararası uyuşturucu ticaretinde kilit isim olarak bilinen İslam Yakut yakalandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu da belirlendi. Kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği belirlenen Yakut'un İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saklandığı adres Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından belirlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişinin adresinde DG adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi de ele geçirildi. Örgüte yönelik 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütün sözde yöneticisi ve üyesi de tutuklanmıştı. İslam Yakut'un da yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyordu. İslam Yakut da tamamen yakalandı ve etkisiz hale getirildi. Uluslararası uyuşturucu ticaretinin önemli bir ismi de ülkemizde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sona erdirdik haber merkezini. Bugün de sizlere son saatlerdeki gelişmeleri aktardık. Gün içerisinde Mersin, Türkiye ve dünya ile ilgili neler yaşandı aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
2: Haber merkezi sona erdi.
3: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505

0: 0990 66 25.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: babamızı öldürmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey istedim.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destek

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: 230

0: 06-3-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı.

bu hayat yokuşlarını. Kaybederek büyüyor insan, ağlayarak büyüyor çocuk.

0: Takvimler 11 Eylül 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde siyasetten, ekonomiye, güvenlikten, asayişe, yerel gelişmelerden, uluslararası olaylara kadar birçok önemli başlık ön plana çıkıyor ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya gelirken faili meçhul cinayet dosyalarında yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin Somali ile stratejik ortaklığına ilişkin önemli mesajlar verilirken CHP Genel Başkanı gündeme dair önemli mesajlar geldi. Onları da sizlere aktaracağız. Öte yandan Mersin'de ekonomi, eğitim ve yerel yönetim gündeminin yanı sıra düzenlenen operasyonlar da var ve başlarız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi. Güneysu'da hemşerilerine birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, yaklaşan seçimlerin birlik içinde başarıyla atlatılacağına inandığını söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de vatandaşlarla buluştu. Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın.
1: Rize Artvin Havalimanı'na giden Erdoğan buradan helikopterle Güneysu'ya geçti. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde yaklaşan seçimlerin başarıyla atlatılacağı

0: Na inandığını söyledi.
1: İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Valim'den de öğrendiğim kadarıyla bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor dedi. Buna da sevindim. Ve bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum.
0: Erdoğan hemşerilerinden bugüne kadar olduğu gibi birlik, beraberlik ve gayretlerini sürdürmelerini istedi. Çay sezonuna da değinen Erdoğan, mevsim şartlarının iyi gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayet dosyalarına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlık bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda 6 cinayet dosyasının daha aydınlatılacağını açıkladı. Böylece bugüne kadar 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesi giderek daha da kaldırılıyor. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Türkiye ile Somali arasındaki stratejik ortaklık vurgulandı. İletişim Başkanı Burhanettin Durağan düzenlenen panelde yaptığı açıklamada Somali'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğinin Türkiye için pazarlık konusu olmayacağı kadar ilkesel olduğunu söyledi.
3: Speaker of the House of the People of Federal Parliament of Somalia, Honorable Abdulkadir Muhammed Nur, Deputy Prime Minister of Federal Government of Somalia, His Excellency Salah Ahmed Jama, Honorable Ministers, Distinguished Guests, I respect.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saha çalışmaları kapsamında Ardahan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın buluşmasına katılan Özel, ardından esnafı ziyaret ederek partisinin seçim vaatlerini açıkladı.
4: Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlara seslenen Özel, Ardahan'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
5: 1.4 milyon vergi vermiş, 1.3 milyar yatırım bütçesi almış. Yani gören Ardahan'ı sanki milletin küçülüyor ya, sırtına yük gibi görüyor birileri Ankara'dan bakınca. Ardahan'a ne yapılıyorsa kendi yapmış. Kendi verdiği vergisiyle, sizlerin verdiğiniz vergilerle, sizlerden kesilen vergilerle kısıtlı bir yatırım bütçesi gelmiş. Ama aklı başında il başkanı, milletvekili, belediye başkanları, şehrin önde gelen esnaf odalarının başkanları, esnafın kendisi, herkesin ağzında bir şey var. Ya yapacakları iki tane şey var diyor. İki tane. Bir Gürcistan için Posof tüneli herhalde. Gürcistan için. bir tane de Karadeniz'e doğru çıkmak için Hopa Tüneli. Doğru mu? Sahra Tüneli, Hopa'daki tünel. Hopa'ya varmak için, Hopa Limanı'na varmak için Sahra Tüneli'ni yapacak. Bu Ardahan dediğimiz yer bir yandan sınıra, bir yandan da denize birer saat mesafede bu ulaşım sorunu çözüldüğünde bu Ardahan'ın değil göç vermesi, bu kadar temiz bir hava, bu kadar güzel bir coğrafya, bu kadar avantajlı bir konumla bu Ardahan bir anda kendini aşacak.
0: Özel iki tünel ve Doğu Ekspresi projesinin seçim beyannamesinde yer alacağını açıkladı.
5: Seçim vaatleri çalışıyoruz. Göreceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişte yazdığımız programa ben koydurmuştum. Şimdi aynısını yeni partinin programına dahil ettik, ulaşımla ilgili meseleleri. Ardahanlı'dan oy isterken iki tane tüneli ve Doğu Ekspresi'ni seçim beyannamemizde göreceksiniz. Ayrıca...
2: Ve siyasetten devam ediyoruz değerli izleyiciler. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve 9 Eylül'deki etkinliğe katılmaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı partinin kongre takvimini de duyurdu.
6: Partimizi kongrelere hazır hale getirmeyi planlamıştık. Planladığımız şey aynen devam ediyor. Kamuoyuna deklare ettiğimiz üzere aynen bu istikamette ilerliyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar mekanizmaları içinde daha fazla yer alacağı bir örgüt reformu çerçevesi içerisinde partinin politikalarının ana taşıyıcısı olan örgütlerimizi bir karar mekanizması içerisine sokabilmek için onları sürecin içine sokabilmek ve örgütlerimizi iradesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde hakim kılabilmek için buna uygun bir örgüt reformu çerçevesi içinde Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerini başlatma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar bugün itibariyle yani 10 Eylül tarihi itibariyle kongre süreçlerinin başladığını buradan ilan etmek istiyorum. Kongre takvimimiz ayrıntılı bir takvimdir. Çeşitli yasal süreçlere uygun biçimde yani üyeliklerin askıya çıkartılması, burada seçim kurullarının hakim hukuku ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri ve bugüne kadar yapmış olduğu kongre tecrübelerine uygun bir biçimde bir kongre takvimlendirmesi de yapmış oluyoruz. Biz 28 Ekim tarihi itibariyle bu takvime uygun olarak üye çizelgelerini askıya çıkartacağız. 11 Kasım günü ilçe kongre delege seçimlerinin başlangıç tarihi olarak belirledik. 11 Kasım'da artık mahallelerimizde kongrelerimizi, delegelerimizi seçerek kongrelerimizi yapmaya başlayacağız. 12 Aralık'tan itibaren de yani mahalle kongrelerimizi tamamladıktan sonra 12 Aralık'tan itibaren de ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. İlçe kongrelerimizde belirli bir periyotta, belirli bir zamanda yapılacak. İlçe kongrelerimiz tamamlandıktan sonra da 16 Ocak'ta il kongrelerini başlatmayı takvimlendirmiş olduk. Ve 14 Şubat günü geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Ve 14 Şubat tarihinden sonraki bir gün parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak.
0: Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkinse Sarı, belediye başkanlarının merkezi hükümetle görüş alışverişinde bulunmasında ilkesel bir sorun olmadığını ancak görüşmenin 9 Eylül'e denk gelmesinin kamuoyu açısından sorun oluşturduğunu söyledi.
6: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Yani yürütmenin başında olan bir kişi Cumhurbaşkanı mevcut hükümet sistemine göre ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da özellikle merkezi hükümetle ilişkili olan konularda düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. Bunda ilkesel olarak bir problem yok. Bunun 9 Eylül

0: Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Sayın Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Şimdi bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'nedir. Burada bir yanlış yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasal aidiyeti olan bir belediye başkanımızdır. Ha bu belediye başkanımız sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilmiyor elbette. Yani başka siyasal partilere oy veren seçmenlerimiz, hatta başka siyasal partilere üye olan seçmenlerimiz de hem bizden ayrılıp giden partililerimiz, önceki partililerimiz hem diğer siyasal partilerden de oy alıyor. Dolayısıyla belediye başkanımızın kendi siyasal tabanını yani kendine oy veren seçmenle kurmuş olduğu ilişki başka bir şeydir. Bir siyasal partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların ikisini birbirine karıştırmamak gerekir. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte hele ki Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
1: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: koku. Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: Bunlardan çok daha önemli bir şey var Mersin'de. Özellikle Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Bu ayrı bir başlık altında saatlerce konuşabileceğimiz bir konu. Bugün Türkiye'de acaba iç cephe tahkimatını nasıl sağlarız? Nasıl bir huzur ve barış ortamı getirir? Ve bölgemizde dünyada nasıl bir güç olabiliriz? Bu fikir üzerinden bir çalışma başlatılıyor. Ama siz bunu biliyor musunuz ki? Asıl bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden kötü propaganda yapılarak Türkiye'de anılmış bir şehir. Ama çok şükür ki son yıllarda Mersin sadece benim tespitim değil, iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespiti. Ben burada yaptığı partisinin il kongresi konuşmasındaki bir cümleyi unutmuyorum. Mersin dünyaya beraber yaşama hukukunun dersini veren bir kent. Bu çok derin bir söz. Çok anlamlı bir söz. Hep demiyor muyuz? Mersin rengarenk, Mersin Türkiye, Mersin Türkiye'nin özeti. Ama biz bu burada bir arada bu renkleri bir araya getirmiş, bir potada eritmiş, huzuru, güveni, karşılıklı saygıyı, sevgiyi de tahkim etmiş bir hemşeriler grubuyuz. Bu da Mersin adına gurur verici bir duygudur. Mersin huzur kentidir. Mersin kardeşlik kentidir. Mersin barış kentidir.
5: İş insanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kentte gerçekleştirilecek yatırım ve projelere yönelik istişarelerde bulunuldu.
6: 26 Eylül'de gerçekleştirilecek Eğitim Birsen seçimlerinde başkan adayı olan Abdurrahman Yıldız, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı.
5: 26 Eylül'de gerçekleşecek olan Eğitim Birsen seçimlerinde başkan adayı olan Abdurrahman Yıldız yaptığı basın açıklamasıyla hedeflerini anlattı.
7: Eğitim Birsen Mersin Bir Nolu Şube üyelerimize ve kamuoyuna, kıymetli eğitim çalışanlarımıza, değerli üyelerimize ve kamuoyunun saygıdeğer temsilcilerine, bizler eğitim çalışanlarımızın ortak sesi olan Eğitim Birsen'in daha güçlü, daha katılımcı ve daha etkin bir sendikal anlayışla yoluna devam etmesi gerektiğine inanmış bir ekip olarak Eğitim Birsen Mersin Birnoğlu Şubesi yönetimine aday olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmaktan onur duyuyoruz.
5: 26 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Eğitim Birsen seçimlerinde güçlü üye, güçlü sendika, güçlü eğitim ve güçlü Türkiye sloganıyla başkanlığa aday olan Abdurrahman Yıldız, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı. Çok sayıda sendika üyeleri ve gazetecilerin katıldığı basın açıklamasında konuşan Abdurrahman Yıldız, yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı.
7: Adaylığımız herhangi bir ayrışmanın değil, birlik ve beraberliğin adaylığıdır. Amacımız kişiler üzerinden değil, ilkeler, emek, liyakat, ortak akıl, milli ve manevi değerlerimiz temelinde güçlü bir sendikal yapı inşa etmektir. İnanıyoruz ki güçlü bir sendika sadece hak arayan değil, üyelerini dinleyen, onların fikirlerini karar süreçlerine taşıyan, şeffaf yönetilen ve her üyeye eşit yaklaşımda duran bir sendikadır. Bizler Eğitim Bir Sen'in değerlerine bağlı, geçmişte elde edilen kazanımları önemseyen, ancak değişen ihtiyaçlara cevap verebilen, daha demokratik, daha güçlü, daha katılımcı, dolayısıyla daha vizyoner ve daha nitelikli bir sendikal anlayışın zamanı geldiğine inanıyoruz. Çünkü biz sendikacılığı bir makam değil,

emanet olarak görüyoruz. Bizler sendikacılığı makam değil, sorumluluk, temsil değil, hizmet görevi olarak görüyoruz. Merhum Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'ın ifade ettiği gibi hak mukaddestir, emek değerlidir sözüne binaen gücümüzü kişilerden değil, üyelerimizin güveninden alıyoruz. Farklı düşünceleri zenginlik olarak kabul edecek, ortak hedefimiz olan eğitim çalışanlarımızın hak ve kazanımlarını büyütmek için birlikte çalışacağız. Bizim hedefimiz yalnızca bugünü yönetmek değil, geleceğin güçlü sendikal kültürünü birlikte inşa etmektir. Ortak aklı esas alan, istişareyi önceleyen, kurumsal hafızaya değer veren ve her üyemizin katkısını kıymetli gören bir yönetim anlayışıyla yol yürüyeceğiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha etkin, birlikte daha katılımcı, birlikte daha umutlu bir eğitim bilsen Mersin için. Tüm kıymetli üyelerimizi hiçbir makam ve şahsın etkisi altında kalmadan hür iradesiyle 26 Eylül 2026 Cumartesi günü oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Bu yolda desteğinizi ve katkınızı bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde parkları daha renkli ve estetik hale getirmek amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde parkların daha estetik ve renkli hale getirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Akdeniz Belediyesi ekipleri parklarda bulunan umumi tuvalet, müştemilat ve benzeri betonarme yapıların dış cephelerini çiçek, kuş ve doğadan ilham alan figürlerle renklendiriyor. Çalışmayla soğuk ve tek düze görünüme sahip beton yapıların daha canlı hale getirilmesi, parklarında vatandaşlar için daha estetik ve keyifli yaşam alanlarına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, parkların yalnızca yeşil alanlardan ibaret olmadığını belirterek bakım ve yenilemenin yanı sıra sanatsal dokunuşlarla da yaşam alanlarını güzelleştirdiklerini söyledi. Betonarme yapıların adeta açık hava tuvaline dönüştürüldüğü çalışmaların ilçe genelindeki diğer parklarda da devam edeceği bildirildi.
0: Mersin'de bir fırının gizli bölmesinde 1 milyon 29 bin sentetik ejderha ele geçirildi. Polis ekiplerinin operasyonda gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir fırın adeta uyuşturucu deposuna çevrilmiş halde bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada polis ekipleri sentetik ecza ticareti yaptığı belirlenen CA'yı Antalya'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Mersin'e getirilen şüphelinin itirafı üzerine Yenişehir ilçesi Akkent mahallesindeki bir fırına operasyon düzenlendi. Ekipler fırındaki koli ve varillerde yaptığı aramada 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.
2: Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da dolu.
1: Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

0: Ve onarım gören kargo gemisinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.
1: Çin'in Qingdao kentindeki bir tersanede onarım gören yabancı kargo gemisinde çıkan yangın can kaybına yol açtı. Yangında 25 kişi hayatını kaybetti. Qingdao Beihai tersanesinde bulunan Ocean Melody adlı gemide onarım ve denetim çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yerel saatle 11:15 sıralarında başlayan yangın öğleden sonra kontrol altına alındı. Gemide bulunan 42 kişiden 25'i yaşamını yitirirken 12 kişi tahliye edildi. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Liberya bayraklı yaklaşık 20 yıllık kuru yük gemisinin yangından kısa süre önce 31 Ağustos'ta onarım için tersaneye geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Filipinler'de yolcu feribotunda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. 86 kişiden ise hala haber alınamıyor.
1: Filipinler'de yolcu feribotunda çıkan yangın can pazarına dönüştü. En az 5 kişi hayatını kaybetti. 86 kişidense haber alınamıyor. Manila'dan Palawan eyaletindeki turistik korona gitmek üzere 117 yolcu ve 17 mürettebatla hareket eden MV Jun Aster korona çıklarına yaklaştığı sırada gece saatlerinde alev aldı. Yangının ardından 43 kişi kurtarılırken kayıp yolcuları bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara ordu ekiplerinin yanı sıra bölgedeki balıkçılar da destek veriyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken kurtulan bazı yolcular alevlerin feribotun yük bölümünde başladığını söyledi. Filipinler 1987'de 4300'den fazla kişinin öldüğü Donapaz faciasıyla dünyanın en büyük deniz felaketlerinden birine sahne olmuştu.
0: Uzman psikolog Tülinay Seçkin özellikle okula yeni başlayan çocuklarda kaygının azaltılması için velilere önemli uyarılarda bulundu.
2: Hepinizin bildiği üzere bu hafta okulların ilk haftasıydı ve birinci sınıflar okula başladı. Tabii onlar için yeni bir deneyim, yeni bir çevre, yeni bir ortam. O yüzden çocukların kaygıları artabilir, endişelenebilirler. Ailelerin daha çok kaygıları azaltmaya yönelik, yani sen artık büyüdün, okula başlayacaksın gibi cümleler değil de okula başlamak seni endişelendiriyor olabilir. Bu yüzden de kaygıların üzerine konuşabiliriz gibi daha çok çocuğu rahatlatan cümleler kurmalarını öneriyoruz. Özellikle tatilin son haftalarına doğru tatil rutinlerinin biraz azaltılmasını ve okula dönüş rutinlerinin arttırılmasını istiyoruz. Yani bu nedir? Yemek düzeni, uyku düzeni artık biraz daha okula adapte olacak şekilde değiştirilmeli kademeli olarak. Ve çocuğa güven aşılamak çok önemli. Bunun için okulla işbirliği içerisinde olmak gerekiyor. Yani öncesinde çocukla birlikte gidip okulu gezmek, öğretmeniyle tanışmak, çocuğun biraz daha güveninin artmasına ve kaygılarının da endişelerinin de azalmasına sebep olacaktır. Bir önemli nokta, bazen çocuklar beni okula kim bırakacak, okuldan kim alacak noktasında da kaygı yaşayabiliyor. Bu da bir belirsizlik. Okula kimin bırakacağı, kimin alacağı, serviste gidecekse saat kaçta gideceği, kaçta geleceği ve çocuğu okuldan eve geldiğinde evde kimin karşılayacağını bilmesi. Yani bu belirsizliklerin azaltılması da kaygıyı hafifletecektir. Tabii ki çocuktan belki yüksek performans beklenebilir. Performans beklentisinin çok yüksek olmamasını öneriyoruz. Özellikle akranlarıyla mukayese edilmemesi, kıyaslanılmaması gerekiyor. Özellikle anaokuluna başlayan çocuklar ve ilkokula başlayan çocuklar noktasında şöyle bir farklılık oluyor diğer çocuklara göre. Şimdi onlar için yeni bir ortam, yeni bir çevre ve özellikle kreşte olan çocuklar anaokuluna geçiyor. Evet, onların rutinleri belki biraz daha devam edebiliyor ama anaokuldan ilkokula geçtiğinde çocuklardaki o artık işte oyuncakları, akranları, sosyallik, o çevre biraz daha azalıyor tabii ki ilkokulla birlikte. Burada çocukla o kaygıyı azaltması için adaptasyon sürecini biz önemli buluyoruz. Özellikle ilk, yani bir hafta önce açılması önemli.

0: önemli bir nokta. Ve burada ailelerin de daha çok destekleyici, sabırlı olmasını öneriyoruz ve en önemli nokta vedaların çok uzun tutulmamasını istiyoruz. Yani vedaları ne kadar uzun tutarsanız o kadar dramatik bir hale gelebilir. O yüzden vedaları kısa tutmak ve çocuğa karşı destekleyici, açıklayıcı olmak, çocuğun bütün belirsizlikleri üzerine konuşmak. Yani sen şu an kaygılanıyorsun, endişeleniyorsun, ben bunu görüyorum deyip biraz daha duyguları üzerine konuşmak, destekleyici bir yaklaşım ve beraberinde de adaptasyon, yani alışma sürecini daha da kolaylaştıracaktır.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
12: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: bizde cash cash cash cash cash money talks baby hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarla manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby hadi konuları kısa kes.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasında Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma kapsamında ifade verdi. Aydın ise tehdit iddialarını reddederek seçim öncesinde Çelik tarafından baskı gördüğünü öne sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında sosyal medyada suç içerikli paylaşımlar yapan ve 3 ildeki 3 okula saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirlenen örgüte yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi. 19'u çocuk, 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 27 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 131 araçla 20 bot ve bot motoru ele geçirilirken şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. İran'ın stokladığı parçaları kullanarak yeraltı tesislerinde balistik füze üretimine yeniden başladığı iddia edildi. İran'ın sıvı ve katı yakıtlı füzelerin montaj çalışmalarını sürdürdüğü öne sürüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu. Konutların aylık kirası 1 artı 1 için 10 bin, 2 artı 1 için 12 bin, 3 artı 1 için 15 bin, 4 artı 1 içinse 18 bin liradan başlayacak. İlk 1071 konut için başvurular 14 Eylül'de alınacak, teslimler Ekim'de yapılacak. Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de enerji taşımacılığına yönelik saldırıların küresel petrol arzını olumsuz etkilediğini açıkladı. Ağustos'ta dünya genelindeki petrol üretimi önceki aya kıyasla günlük 1,6 milyon varil düşerek 100,1 milyon varile indi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Çocuk Kampüsü'nde çocuklara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen afet eğitiminde olası afetlerde yapılması gerekenler ve afet çantasında bulunması gerekenler uygulamalı olarak aktarıldı.

0: Akdeniz Belediyesi yeni eğitim dönemi öncesinde okullardaki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler okul bahçeleri ve ortak kullanım alanlarını tazyikli suyla temizleyerek öğrenciler için daha sağlıklı bir ortam hazırlıyor. Erdemli Belediyesi 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri defter, kalem, boya, çanta ve matara gibi okul ihtiyaçlarını fiyat ve ürün güvenliği açısından kontrol etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Uygulamada alarmın ardından personel binayı güvenli şekilde tahliye etti. Mersin'de son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 4 milyon 600 binden fazla sentetik ve uyuşturucu hapla yaklaşık 4 milyon haplık ham madde ele geçirildi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanırken yaklaşık 2 milyar liralık uyuşturucu piyasasının önüne geçildi. Bozyazı'da yapımı süren bir binada beton çalışması sırasında yapı bölümünde çökme yaşandı. Çalışanların olay anında bölgede olmaması sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Çimsa ÇBK Mersin daha önce formasını giyen Carly Samuelson'la yeniden anlaşmaya vardı. Mersin temsilcisi skorer, guard, forvet olarak görev yapan 31 yaşındaki İngiliz-Amerikan oyuncuyu tekrar kadrosuna dahil etti. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu 2. hafta maçında deplasmanda Erciyes'e konuk olacak. Karşılaşma cumartesi günü saat 15.30'da Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
13: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
14: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla

0: Aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem
1: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde.

0: 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
7: Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey. Aracılar full okul.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven.

0: Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve

0: Yemekçilik, yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.